Dimadi na chana guna wabadir. Madunu ke na we abadir. Gandhi awisa na we abadir. Maradu khada we abadir. Kajo yakin sobi abadir. Inda watta na bi abadir. Kajo yakin sobi abadir. Hey. Ya Allah, ya Abadir.